0: yalım. Nemsi yalım, sonra yüzülendim. Nemsi yalım. Nemsi yalım, sonra yüzülendim.
1: Strada Rádió, egy sziget a zene dzsungelében.